sal depresyon, Ali Cengiz rejimi. Tiranlar ve hipokrasi, donla göt gibi ayrılma zeküri. Esaretin Türkçesi, yerli malı Çin işkencesi. Olan Z kuşağın oldu, geçen gençliğin yok telafisi.